eder misin beni şimdi? Ben de bilmesin. Hey you.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Dream Türk'ü HD olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

Good.

de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Kağıda duvara elime...

0: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Kalbinizin sesini en son ne zaman dinlediniz? Milliyet'ten dev yazı dizisi. Covid aşıları kalp krizine yol açıyor mu? Kan testiyle kalp kriz riskini öğrenebilir miyiz? Zayıflama ilaçlarının kalp damar sağlığındaki yerine kilo vermek kalp damar sağlığını nasıl etkiliyor? Kolesterol yüksekliği bir hastalık mı? İyi kolesterol her zaman iyi mi? Genç yaştaki kalp krizi ve ani kalp ölümlerine neler sebep oluyor? Profesör Doktor Timur Timur kaynaklı hazırlanan Kalp Damar Sağlığı hakkında merak edilenler yazı dizisi Gazeteniz Milliyet'te.
6: On numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
7: Arkadaş harbi güzel.
8: Açmayalım hiç konu.
7: Ser dünyayı sersin.
6: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te. En yeni, en iyi, en popüler videolar.

Ne demiş Ertuğrul Özkök? Arabesk geri dönüyor.

şimdi? Eyvallah!

Merhaba, ben Zeynep Bozkaya. Müzik dünyasının en dikkat çeken klipleri, en dikkat çeken stilleri ve sahnelerin en dikkat çeken kombinleri. Sanatçıların tarzlarını, görünümlerini ve imza görüntülerini birlikte yorumluyoruz. Moda ve müzik stiliste buluşuyor. Stilist çok yakında Dream Türk ekranlarında.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.

0: Tantaşçı ve Baha Bahçeden Akustik Konseri 15 Ekim Perşembe 21'de sadece Dream Türk'te.
1: Özledim seni.
2: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Herkese merhaba, ben Onur Kırış, yine yeni bir haftada yeni bir Dream On listesiyle karşınızdayım. Eğer hazırsanız, hep birlikte geride bıraktığımız hafta bu ekranda en çok istek alan, en çok izlemek istediğiniz 10 video klibi geri sayacağız. Açılışı yepyeni nesil girl bandimiz Anka ile yapıyoruz. Naz, Büşra, Melisa ve Zeynep'ten oluşan Anka grubu, çıkış şarkıları Kim Ediyorum Pes'le 10 numara.

Geri sayımı devam ettiren isimse uzun süredir beklenen biri. TR Pop'un yeni starı Dilara Bural hep palavrayla listeye 9 numaradan giriş yapıyor.

Gün geçmiyor ki yeni bir grup çıkmasın ama bu grup diğerlerinden çok farklı bir tarzda. Perma'dan bahsediyorum. Bulamazsın'la listeye direkt 4 numaradan giriş yapıyorlar.

Geldik zirveye. Hafta boyunca Dream Türk ekranlarında en çok izlemek istediğiniz, en çok istek alan video klip Karma'dan geliyor. Haftanın şarkısı Karma.

Siz de en sevdiğiniz video klibi bu listede görmek isterseniz yapmanız gereken tek şey sosyal medya hesaplarımızı takip etmek ve isteklerde bulunmak. Yeniden yeni bir listeyle karşınızda oluncaya kadar hoşçakalın.

0: Kolay be. Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
1: Kolay mı?
2: Nasıl kolay?
0: Aa!
1: Sabah hayatında işbaşı yapan vadam için kolay mı? Tatil uğruna yanık gezen vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
0: Gel buraya gel.
3: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha ne var? Daha ne var?
4: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
5: Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Kalbinizin sesini en son ne zaman dinlediniz? Milliyet'ten dev yazı dizisi. Covid aşıları kalp krizine yol açıyor mu? Kan testiyle kalp kriz riskini öğrenebilir miyiz? Zayıflama ilaçlarının kalp damar sağlığındaki yerine kilo vermek kalp damar sağlığını nasıl etkiliyor? Kolesterol yüksekliği bir hastalık mı? İyi kolesterol her zaman iyi mi? Genç yaştaki kalp krizi ve ani kalp ölümlerine neler sebep oluyor? Profesör Doktor Timur Timur kaynaklı hazırlanan kalp damar sağlığı hakkında merak edilenler yazı dizisi Gazeteniz Milliyet'te.
5: Söz vereceğiz. Anana, kardeşlere, zirana sahip çıkacağız.
6: Baba ne sözü baba?
5: Söz mü?
7: Haysiyet yeni bölümüyle bu akşam Kanal D'de.
8: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Yok başka hayalim.
2: Tan Taşçı ve Baha Bahçeden akustik konseri 15 Ekim Perşembe 21'de sadece Dream Türk'te.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Hafta Deşarj'da şarkıları, enerjisi ve kendine has tarzıyla Feride Hilal Akın bizlerle.
6: Hoş geldin.
7: Merhaba, merhabalar.
6: Klip de bir muhteşem olmuş. Rüzgar'ın Kızı.
7: Rüzgar'ın Kızı çok eğlenceli bir iş oldu. Sözlerde de biraz daha gündemimizde olan meselelerle alakalı yazdım işte.
6: Yani... Ya nasıl dans ettin o tırın arkasında?
7: Öncelikle şuradan başlayalım. O gün İstanbul'un en rüzgarlı günüydü, hatta alarm verilmişti.
5: Samimi sohbeti ve en sevilen video klipleriyle Deşarj Feride Hilal Akın Özel, çarşamba saat 14'te DreamTürk'te.
6: Sen farklı şeyleri seviyorsun galiba müziklere. Yapılmayanları ya da çok fazla dinlenilmeyenleri mi dinliyorsun?
7: Aslında sadece bana o bir duyguyu hissettirmesi yeterli ya. Hani sadece fabrikasyon şarkılarını pek dinlemediğimi söyleyebilirim. Çok benlik değil.

0: Türkçe pop'un yeni nesil enerjisi Karma şehrine geliyor.
1: Denedim bütün ihtimalleri, değiştim ben de normalleri.
0: 16 Ekim Cuma, Antalya Aktüel Açık Hava. 23 Ekim Cuma, Ankara Atılım Sahne. 30 Ekim Cuma, Adana Merkez Park Açık Hava. 6 Kasım Cuma, İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi. Organizasyon Mahzen Medya. Biletler Bilet X'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
2: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine, güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
3: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.

0: Alim.
1: Tan Taşçı ve Baha Bahçeden Akustik Konseri 15 Ekim Perşembe 21'de sadece Dream Türk'te.
2: Özledim seni.
3: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

var böyle şeyler her zaman. Yaptığımız insanlıklar uğramaz mı zor zaman? Genellikle bizi bulur söylemesi zor olan.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralı. Çok her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

0: Bu hafta deşarjda şarkıları, enerjisi ve kendine has tarzıyla Feride Hilal Akın bizlerle.
1: Hoş geldin.
2: Merhaba, merhabalar.
1: Klip de bir muhteşem olmuş. Rüzgarın Kızı.
2: Rüzgarın Kızı çok eğlenceli bir iş oldu. Sözlerde de biraz daha gündemimizde olan meselelerle alakalı yazdım işte.
1: Yani... Ya nasıl dans ettin o tırın arkasında?
2: Öncelikle şuradan başlayalım. O gün İstanbul'un en rüzgarlı günüydü, hatta alarm verilmişti.
0: Samimi sohbeti ve en sevilen video klipleriyle Deşarj Feride Hilal Akın Özel, çarşamba saat 14'te DreamTürk'te.
1: Sen farklı şeyleri seviyorsun galiba müziklere. Yapılmayanları ya da çok fazla dinlenilmeyenleri mi dinliyorsun?
2: Aslında sadece bana o bir duyguyu hissettirmesi yeterli ya. Hani sadece fabrikasyon şarkılarını pek dinlemiyorum.

0: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
1: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
2: Kalbinizin sesini en son ne zaman dinlediniz? Milliyet'ten dev yazı dizisi. Covid aşıları kalp krizine yol açıyor mu? Kan testiyle kalp krizi riskini öğrenebilir miyiz? Zayıflama ilaçlarının kalp damar sağlığındaki yerine kilo vermek kalp damar sağlığını nasıl etkiliyor? Kolesterol yüksekliği bir hastalık mı? İyi kolesterol her zaman iyi mi? Genç yaştaki kalp krizi ve ani kalp ölümlerine neler sebep oluyor? Profesör Doktor Timur Timur kaynaklı hazırlanan Kalp Damar Sağlığı hakkında merak edilenler yazı dizisi Gazeteniz Milliyet'te.
3: Türkçe pop'un yeni nesil enerjisi Karma şehrime geliyor.
4: Denedim bütün ihtimalleri. Değiştim ben de normalleri.
3: 16 Ekim Cuma, Antalya Aktüel Açık Hava. 23 Ekim Cuma, Ankara Atılım Sahne. 30 Ekim Cuma, Adana Merkez Park Açık Hava. 6 Kasım Cuma, İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi. Organizasyon Mahzen Medya. Biletler Bilet X'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
5: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Top 20 listemizden herkese merhabalar. Ben Sude Albayrak. Bu hafta yine Top 20 listemiz çok renkli. Birbirinden güzel şarkıları derlediğimiz liste şimdi başlıyor. Listemizi 20 numaradan yeni boy bandimiz Crush'la açıyoruz. Kendi isimlerini taşıdığı Crush parçası bu hafta listemizde bir basamak geriledi ve 20 numarada yerini aldı.

Listemizde bu hafta tek bir yeni giriş görüyoruz ve 19 numarada karşımıza Feride Hilal Akın çıkıyor. Rüzgar'ın kızı bu hafta listemize 19 numaradan giriş yaptı.

top 20 listemizde geldik 17 numaraya. Yangın Yeri çıkıyor karşımıza. Elif Buse Doğan'ın parçası bu hafta listemizde bir basamak geriledi ve 17 numarada yerini aldı. Bir bak-

harika bir ortak çalışmayla devam ediyoruz listemize. Serdar Ortaç ve Karma'nın ortak çalışması Taburama bu hafta listemizde tam iki basamak birden yükselerek 16 numarada yeni yerini aldı.

Geldik top 20 listemizde 15 numaraya. Yıllar önce Serdar Ortaç'tan dinlediğimiz en iyi pop şarkılarından biri Heyecan. Bu sefer de Mustafa Mert Koç'un yorumuyla dinliyoruz Heyecan'ı. Bu hafta da 15 numarada yerini korumaya devam etti.

Top 20 listemizin 14 numarasında bu hafta Mustafa Sandal çıkıyor karşıma Geliversen parçasıyla. Geçtiğimiz hafta 10 numaradaydı. Bu hafta ise 4 basamak geriledi ve 14 numarada yerini aldı.

Top 20 listemize geçtiğimiz hafta giriş yapan bir ortak çalışmayla devam ediyoruz. Ayşe Altın Önal, Çodur ve Ozan Bayraşa üçlüsünün Çıktı Yangınlar parçası bu hafta tam 4 basamak birden yükselerek 13 numarada yeni yerini aldı.

geldik 12 numaraya. 12 numarada Buray karşıladı bizi bu hafta. Tam benim tipim diyor. İki farklı şehrin atmosferini birleştiriyor. Bu haftada bir basamak gerileyip 12 numarada yerini alıyor.

Bana ne bu sevdalardan diyen Ezel bu hafta listemizde tam 3 basamak birden yükselerek 11 numarada yeni yerini alıyor.

Top 20 listemizin tam ortasına, 10 numarasına. 10 numarada bu hafta bizi Mabel Matiz karşılıyor Umrum Dışı parçasıyla. Hem de iki basamak birden yükselerek listenin tam ortasına yerleşiyor.

Geldik 9 numaraya. 9 numarada bizi aşk şarkılarıyla, romantik şarkılarıyla sevdiğimiz ve bildiğimiz Yalın karşılıyor. Akşamüstü bu hafta listemizde bir basamak geriliyor ve 9 numarada yerini alıyor.

20 listemize hız kesmeden devam ederken bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Gidişat diyen Tantaşçı bu hafta listede bir basamak geriliyor ve 8 numarada yerini alıyor.

Top 20 listemize harika bir ortak çalışmayla devam ediyoruz. 7 numarada bu hafta bizi Doğu Svek, Büken ve Kamuran Akkor üçlüsü karşılıyor. Güldüğüm fotoğraflar bu hafta 2 basamak birden yükselerek 7 numarada yerini alıyor.

Geçtiğimiz hafta zirvenin ortağı olan Gülşen İtaat Yok parçasıyla bu hafta tam 4 basamak birden geriledi ve 6 numarada yerini aldı.

Listemize harika bir canlı performansla devam ediyoruz. Mert Demir çıkıyor karşımıza 5 numarada. Hazırım inan kaybolmaya. Bu hafta bir basamak geriliyor ve 5 numaraya geldi.

Listemize girdiği ilk günden beri yükselişte olan Asil Gök, Ne Oldu Böyle parçasıyla bu haftada tam iki basamak birden yükselerek 4 numaraya çıktı. Ve bakalım önümüzdeki haftalarda da yükselişi devam edecek mi, onu zirvede görebilecek miyiz?

20 listemizin geldik ilk üçüne. 3 numarada bu hafta bizi Sibelcan ve APO ikilisi karşılıyor. Kıyamam diyorlar ve bu hafta bir basamak yükselip 3 numaraya yerleşiyorlar.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Gerçek bazen görünmez olur.

0: Türkçe pop'un yeni nesil enerjisi Karma şehrime geliyor.
1: Denedim bütün ihtimalleri, değiştim ben de normalleri.
0: 16 Ekim Cuma, Antalya Aktüel Açık Hava. 23 Ekim Cuma, Ankara Atılım Sahne. 30 Ekim Cuma, Adana Merkez Park Açık Hava. 6 Kasım Cuma, İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi. Organizasyon Mahzen Medya. Biletler Bilet X'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk.

hayatım boyunca sıcak bir yatak, samimi bir sarılış bulursun. Hepsiyle boğuştum bir bir, acımadılar sırtımda bıçakları, unuttum. Bir yerde durursun, insansın, bir yerde durursun. Durmadım diplere.

senden konuştuk. Gözlerin hiç daldı mı? Biri gelecek yakında. Sabah ilk düşündüğümsün, uykudan önce yine sen.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.
2: Fethah Can'dan 30. sanat yılına özel Türkiye turnesi devam ediyor.
3: Gece ateşin, gündüz güneşin.
2: 11 Ekim, Hatay, Antakya Sümerler Açık Hava Tiyatrosu. 12 Ekim, Mersin Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi. 13 Ekim, İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu. 14 Ekim, Antalya Açık Hava. 16 Ekim, Denizli Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
4: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

0: Bu hafta deşarjda şarkıları, enerjisi ve kendine has tarzıyla Feride Hilal Akın bizlerle.
1: Hoş geldin.
2: Merhaba, merhabalar.
1: Klip de bir muhteşem olmuş. Rüzgarın Kızı.
2: Rüzgarın Kızı çok eğlenceli bir iş oldu. Sözlerde de biraz daha gündemimizde olan meselelerle alakalı yazdım işte.
1: Yani... Ya nasıl dans ettin o tırın arkasında?
2: Öncelikle şuradan başlıyorum. O gün İstanbul'un en rüzgarlı günüydü, hatta alarm verilmişti.
0: Samimi sohbeti ve en sevilen video klipleriyle Deşarj Feride Hilal Akın Özel, çarşamba saat 14'te DreamTürk'te.
1: Sen farklı şeyleri seviyorsun galiba müziklere. Yapılmayanları ya da çok fazla dinlenilmeyenleri mi dinliyorsun?
2: Aslında sadece bana o bir duyguyu hissettirmesi yeterli ya. Hani sadece fabrikasyon şarkılarını pek dinlemediğimi söyleyebilirim. Çok benlik değil.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları, özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.

0: 11 Ekim Hatay, Antakya Sümerler Açık Hava Tiyatrosu. 12 Ekim Mersin Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi. 13 Ekim İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu. 14 Ekim Antalya Açık Hava. 16 Ekim Denizli Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler Bu Bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Merhaba, ben Zeynep Bozkaya. Müzik dünyasının en dikkat çeken klipleri, en dikkat çeken stilleri ve sahnelerin en dikkat çeken kombinleri. Sanatçıların tarzlarını, görünümlerini ve imza görüntülerini birlikte yorumluyoruz. Moda ve müzik stiliste buluşuyor. Stilist çok yakında Dream Türk ekranlarında.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle ömür boyu mutluluklar için. Arış Pırlanta.
2: Kalbinizin sesini en son ne zaman dinlediniz? Milliyet'ten dev yazı dizisi. Covid aşıları kalp krizine yol açıyor mu? Kan testiyle kalp krizi riskini öğrenebilir miyiz? Zayıflama ilaçlarının kalp damar sağlığındaki yerine kilo vermek kalp damar sağlığını nasıl etkiliyor? Kolesterol yüksekliği bir hastalık mı? İyi kolesterol her zaman iyi mi? Genç yaştaki kalp krizi ve ani kalp ölümlerine neler sebep oluyor? Profesör Doktor Timur Timur kaynaklı hazırlanan kalp damar sağlığı hakkında merak edilenler yazı dizisi Gazeteniz Milliyet'te.

0: 11 Ekim Hatay Antakya Sümerler Açık Hava Tiyatrosu. 12 Ekim Mersin Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi. 13 Ekim İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu. 14 Ekim Antalya Açık Hava. 16 Ekim Denizli Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
0: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com

0: 10 numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
1: Arkadaş harbi güzel.
2: Açmayalım hiç konu.
1: Ser dünyayı sersin.
0: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.

0: Tam Taşçı, Sende de Benden Var turnesine muhteşem final konserleri. Bu gidişat sorun olacak. Tarih 16 Ekim Cuma ve yoğun talep üzerine 18 Ekim Pazar. Yer İstanbul Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Buradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
0: Bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a.
5: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
6: Çölle bahar havası var.
5: 9 Ekim İstanbul, Kadıköy Durak Excel, 10 Ekim Zonguldak, Pera Performance Hall, 16 Ekim Eskişehir, Holy Stone, 24 Ekim Malatya, İnönü Üniversitesi Stadyumu, Organizasyon Hobosco, Biletler Biletix ve Bu Bilette, resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
7: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Herkese merhaba, ben Onur Kırış, yine yeni bir haftada, yeni bir Dream On listesiyle karşınızdayım. Eğer hazırsanız, hep birlikte geride bıraktığımız hafta bu ekranda en çok istek alan, en çok izlemek istediğiniz 10 video klibi geri sayacağız. Açılışı yepyeni nesil girl bandimiz Anka'yla yapıyoruz. Naz, Büşra, Melisa ve Zeynep'ten oluşan Anka grubu, çıkış şarkıları Kime Diyorum Pes'le 10 numara.

Geri sayımı devam ettiren isim ise uzun süredir beklenen biri. TR Pop'un yeni starı Dilara Bural hep palavrayla listeye 9 numaradan giriş yapıyor.

Gün geçmiyor ki yeni bir grup çıkmasın ama bu grup diğerlerinden çok farklı bir tarzda. Perma'dan bahsediyorum. Bulamazsın'la listeye direkt 4 numaradan giriş yapıyorlar.

Geldik zirveye. Hafta boyunca Dream Türk ekranlarında en çok izlemek istediğiniz, en çok istek alan video klip Karma'dan geliyor. Haftanın şarkısı Karma.

Siz de en sevdiğiniz video klibi bu listede görmek isterseniz yapmanız gereken tek şey sosyal medya hesaplarımızı takip etmek ve isteklerde bulunmak. Yeniden yeni bir listeyle karşınızda oluncaya kadar hoşçakalın.

Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış.

0: pırlanta.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla variteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Hafta Deşarj'da şarkıları, enerjisi ve kendine has tarzıyla Feride Hilal Akın bizlerle.
6: Hoş geldin.
7: Merhaba, merhabalar.
6: Klip de bir muhteşem olmuş, Rüzgar'ın Kızı.
7: Rüzgar'ın Kızı çok eğlenceli bir iş oldu. Sözlerde de biraz daha gündemimizde olan meselelerle alakalı yazdım işte.
6: Yani... Ya nasıl dans ettin o tırın arkasında?
7: Öncelikle şuradan başlayalım. O gün İstanbul'un en rüzgarlı günüydü, hatta alarm verilmişti.
5: Samimi sohbeti ve en sevilen video klipleriyle Deşarj Feride Hilal Akın Özel, çarşamba saat 14'te DreamTürk'te.
6: Sen farklı şeyleri seviyorsun galiba müzikte de. Yapılmayanları ya da çok fazla dinlenilmeyenleri mi dinliyorsun?
7: Aslında sadece bana o bir duyguyu hissettirmesi yeterli ya. Hani sadece fabrikasyon şarkılarını pek dinlemediğimi söyleyebilirim. Çok benlik değil.

Sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler. Kırıldım yar. Aldatıyor dediler, aldırmıyor dediler.

0: Atan Taşçı, Sende de Benden Var turnesine muhteşem final konserleri. Bu gidişat sorun olacak. Tarih 16 Ekim Cuma ve yoğun talep üzerine 18 Ekim Pazar. Yer İstanbul Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
2: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
3: Kalbinizin sesini en son ne zaman dinlediniz? Milliyet'ten dev yazı dizisi. Covid aşıları kalp krizine yol açıyor mu? Kan testiyle kalp kriz riskini öğrenebilir miyiz? Zayıflama ilaçlarının kalp damar sağlığındaki yerine kilo vermek kalp damar sağlığını nasıl etkiliyor? Kolesterol yüksekliği bir hastalık mı? İyi kolesterol her zaman iyi mi? Genç yaştaki kalp krizi ve ani kalp ölümlerine neler sebep oluyor? Profesör Doktor Timur Timur kaynaklı hazırlanan Kalp Damar Sağlığı hakkında merak edilenler yazı dizisi Gazeteniz Milliyet'te.
4: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
5: Çölle bahar havası var.
4: 9 Ekim İstanbul, Kadıköy Durak Excel. 10 Ekim Zonguldak, Pera Performance Hall. 16 Ekim Eskişehir, Holy Stone. 24 Ekim Malatya, İnönü Üniversitesi Stadyumu. Organizasyon Hobosco. Biletler Biletix ve Bu Bilet'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
6: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Yaşam Reçetesi'ne hoş geldiniz. Bu hafta yine dop dolu ve birbirinden değerli konuklarımız var. Programımızın ilk bölümünde operatör doktor Ahmet Özyazgan'la birlikte olacağız. Eklem problemlerine ameliyat olmadan alternatif olarak kök hücre tedavisini konuşacağız. Elbette ki astroloğumuz Zuhal Taşçı bizlerle olacak ve önümüzdeki hafta gökyüzünde bizi neler bekliyor onu göreceğiz. Sonrasındaysa estetik, medikal estetik doktorumuz Sayın Hüseyin Tırman bizlerle birlikte olacak ve medikal estetik alanında son teknolojileri bize anlatacak. Neler yapılıyor, moda olanlar neler ve programımızın ilk bölümü başlıyor. Evet, operatör doktor Sayın Ahmet Özyazgan hocamızla birlikteyiz. Kendisi ortopedi ve travmatoloji uzmanı. Neleri konuşacağız? Elbette beli, boynuz, dizi, artık nereniz ağrıyorsa hangi ekleminiz, hocamız kök hücre tedavisiyle neler yapılabileceğini anlatacak. Altta telefon numaramız var programımızın. WhatsApp'tan yazabilirsiniz, arayabilirsiniz, sorularınızı sorabilirsiniz, filmlerinizi gönderebilirsiniz. Hocam hepsini değerlendirecek. Hoş geldiniz hocam, nasılsınız?
1: Hoş bulduk Emel Hanım, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Ben de iyiyim hocam. Öncelikle davetimi kırmayıp geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Rica Çünkü ederim. Bir yurt dışı, yurt içi, evet. Hastalar falan derken evet. Biraz zor oluyor. Yoğun programınız var.
1: Yoğunuz bu dönemde, evet. Evet hocam. Teşekkür ederim.
0: Hocam, neticede siz aslında... teknolojileri ve yenilikleri çok yakından takip eden bir hekimsiniz ve uyguluyorsunuz da. Evet. Neticede ilk ben sizinle kök hücreyi konuşmaya başladım. Tabii ilk siz yapıyorsunuz anlamında değil ama önce sizden evet. duydum. Evet. Dolayısıyla kök hücre tedavisi bir ortopedist olarak vücudun hangi yerlerinde kullanıyorsunuz ve ne işler için kullanılıyor?
1: Kök hücre tedavisi vücudun aslında birçok eklemine ve kas grubuna uygulanabilen bir tedavi yöntemi. İnsan vücudunda toplamda 112 tane eklem var. Buna parmak eklemlerimiz, ayak eklemimiz dahil, omurgamız dahil hepsine tek tek uygulayabiliyoruz. Bunun dışında özellikle ALS, MS, DMD, FSHD gibi kas hastalıklarına da kök hücre tedavisi uygulanabiliyor. Çünkü kök hücre tedavisi bu hastalık gruplarında kas ve sinir bileşkesindeki nöromüsküler deformasyonları ortadan kaldırarak orayı canlandırabiliyor ve ameliyatsız bir şekilde çaresiz olan hastaları kök hücre tedavisi kırmızı cıva uygulamasıyla birlikte iyileştirebiliyor.
0: Muazzam bir şeymiş hocam gerçekten. Şimdi tabii ki bu eklemler dedik ama toplumda ağırlıklı olarak sık görülen hastalıklar var ve bazıları hakikaten ameliyat gerektirecek düzeyde oluyor. Bunlarda kök hücre nasıl bir fayda sağlıyor ve kök hücre tedavisinin kalıcılığı ne kadardır?
1: Mesela fibromiyajı hastaları özellikle orta yaş hanımefendilerde doğumdan sonra hanımefendilerde çok ciddi bir deformasyon başlayabiliyor. Şöyle ki hastalar sabah kalktıkları zaman diyor ki dayak yemiş gibi uyanıyorum. Hiç zinde değilim, hiç kendimde değilim, hiç mutlu değilim. Düşünsenize kendi enerjisi iyi olmayan bir insan eşine, dostuna, çoluğuna, çocuğuna, çalışma ve mesai arkadaşlarına, konusuna, komşusuna nasıl bir doğru enerji yayabilir? Özellikle fibromiyajı hastaları Emel Hanım, polikliniklerde fizik tedavi, nöroloji ve diğer psikiyatri kliniklerinde antidepresan, uyku ilacı yazdırmak için sıra beklerler. Ağrı kesici, avuç avuç, içe içe bunların mideleri, karaciğerleri, böbrekleri zaman içerisinde bozulur.
0: Yıpranıyor değil mi?
1: Evet. Tabii. Şimdi işin en önemli riskli kısmı, aslında bunu kimse konuşmuyor ama bu insanlara tahlil yapılır, tahlilde bir şey çıkmaz fibromiyajı hastasında. Tetkik yapılır, tetkikte bir şey çıkmaz. Film çekilir, filmler tertemiz çıkar. Yanlış anlaşılmasın ama bunun yanında ya eşi ya kardeşi bir erkek refakatçi gittiği zaman erkek mentalitesi şöyle düşünüyor. Film çekiyoruz bir şey çıkmıyor kardeşim. Tahlil yapıyoruz bir şey çıkmıyor. Bu kadın naz yapıyor. Hayır kusura bakmayın ama hiçbir insan, hiçbir birey naz için, kapris için sıcak evini, yuvasını bırakıp doktora, hastaneye gitmez. Tabii. Bir insan eğer hastaneye gidiyorsa onun mutlaka kesin bir sebebi vardır. Fibromiyajı hastaları artık depresyona girerler, uykuları bozulur. Hatta ötenazi hakkımı kullanmak istiyorum, ben ölmek istiyorum
0: o diyen derece.
1: O derece ileri derecede fibromiyajı hastalarıyla ben çok karşılaştım. Çünkü zaman içerisinde bu hastaların ağrılarını normal ağrı kesiciler kesemediği için yeşil reçete, kırmızı reçete, zaman içerisinde alkol ve dilim varmıyor ama madde bağımlılığına giden çok ciddi ve riskli bir süreç bekliyor aslında.
0: Ağrılarından dolayı değil mi hocam?
1: Tabii ağrılarını teskin edebilmek için morfin kullanıyor. Morfin bile etki etmiyor. Düşünebiliyor musunuz siz o ızdırabın büyüklüğünü?
0: Ay hiç düşünemiyorum
1: yani
0: hocam.
1: Yani artık ben tamamen hayattan soğudum. İşte hiç zevk alamıyorum diyen bir hasta grubundan bahsediyorum. Biz bu tarz hastaların trigger zone dediğimiz özellikle omurganın boyun ve sırt bölgesindeki toplam 18 tane tetik noktanın en az 11 tanesine kök hücre nakli yaparak hastalarımızı fibromiyaljı rahatsızlığından kurtarabiliyoruz. Hem de ameliyatsız bir şekilde hastalarımız doğum kilolarından kurtuluyorlar.
0: Nasıl yani hocam, bir dakika. Doğum kilolarından kurtuluyor dediniz.
1: Evet, doğumdan sonra spor da yapsa, diyet de yapsa göbekte var olan üzerine yapışıp kalmış doğum kilolarını çekerek alıyoruz. Kök hücre uygulamak için göbek yağlarını kullanıyoruz biz. Hem zayıflatıyoruz hastamızı, hem şekillendirip inceltiyoruz. Şeker hastalığı riskini ortadan kaldırmış oluyoruz. Hem de aldığımız yağları saflaştırılmış kök hücre haline getirip fibromiyajı hastalarının trigger zone dediğimiz problemli olan tetik noktalarına nakil yapıyoruz.
0: Hocam şimdi fibromiyaljı dedik ya, bu çok önemli hakikaten bir nokta. Aynı zamanda ya eklemden buraya geçtik ama mesela şöyle bir şey yazmış izleyicimiz. Tamam, isminizi vermeyeceğim, merak etmeyin. İstanbul'dan yazıyorum diyor. 18 yıldır çekiyorum. Hayatım bitti. Boyun fıtığı bel kaymasından daha da zor diyor. Demek ki bunlar da var. Dolayısıyla ben şunu sormak istiyorum. Hem fibromiyaljisi var anladığım kadarıyla, hem boyun bel fıtığı var.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bunların hepsi kök hücreyle çözülebilir mi ve kaç seans mesela olması lazım?
1: Tek seansta hastanın birden fazla problemini aynı gün içerisinde tek bir hamlede çözebiliyoruz. Hastalarımızın göbeğinden yağ alarak yaptığımız için işte 3 litre yağ yerine 5 litre yağ alabiliyoruz. Daha fazla bir miktar yağ alıyoruz. Ve hastamızın hem fibromiyajı rahatsızlığını, hem boyun fıtığını, varsa kireçlenme rahatsızlığını, varsa estetik ve kozmetik problemlerini de aynı gün içerisinde çözüp hastamızı sağlığına, sevdiklerine, yuvasına ve sevdiklerine kavuşturabiliyoruz.
0: Evet, çok önemli. Şimdi izleyicilerimiz, birkaç izleyicimiz şunu yazmış. Doktorumuzun adını Ahmet Özyazgan, başta söylemiştim. Onu da hatırlatayım. Başka bir izleyicimiz Dila Hanım şöyle demiş. Diyor ki boynumda kireçlenme ve düzleşme var. Kireçlenmeden dolayı hareketlerim çok kısıtlandı. Kök hücre tedavisi uygulanır mı?
1: Tabii ki özellikle hanımefendilerde artık modern şehir yaşamında plaza hastalığı diyoruz biz buna. Özellikle ekran, klavye ve mouse üçlemesinde bu insanlar çok fazla zaman mesai harcıyorlar. Yani günün 6-8 saati düşünsenize bilgisayar kullanan, işte fatura kesen, ne bileyim işte bilgisayar ekranıyla çok fazla haşır neşir olan, hele hele çocuklarımız artık ellerinden telefonu hiç bırakmıyorlar. Hep böyle telefona boyunlarını eğdikleri için ne oluyor? Bir süre sonra boyun düzleşmesi oluyor ve boyun fıtığı çok fazla, çok ciddi bir hastalık olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle hastalarda ellerde uyuşma, karıncalanma, elektrik çarpması, kuvvet kaybı gibi sorunlarla yüzleşebiliyorlar. Bunlar bir süre sonra normal, zaruri, kendi öz bakım işlerini de gerçekleştiremez hale geliyorlar. Ne oluyor? Bir süre sonra hasta kendi işini gücünü göremediği için
0: bakıma muhtaç hale geliyor.
1: İş gücü kaybı ve bakıma muhtaç hale geliyor.
0: Evet.
1: Allah da sağ eli sol ele muhtaç etmesin.
0: Amin.
1: Değil mi? Kimsenin bakımına muhtaç kalmasın. Biz kök hücre tedavisiyle kimseye muhtaç kalmadan aynı gün içerisinde hastalarımızı kırmızı cıva uygulamasıyla birlikte iyileştirebiliyoruz.
0: Kök hücreyle beraber,
1: evet.
0: Değil mi hocam? Hocam 92. Şöyle yazmış izleyicimiz, ben ortopedik engelliyim, polio sekeliyim, bilmiyorum bunu, ilk defa duydum, size soracağım. Ve skolyoz eğriliğim var ve sürekli ağrılar içindeyim. Fibromiyaljı tanısı da konuldu. Fizik tedavi doktoru koydu diyor. Başımdan tutun da bütün organlarımda sanki ağrı var, karın ağrısı da dahil. Dolayısıyla bana bir faydası olur mu diyor.
1: Şimdi polio sekerli ve skolyoz rahatsızlığı olan hastalar, normal şartlar altında polio sekelinin klasik tıpta herhangi bir tedavisi yok.
0: Ha, onun
1: fakat
0: yok.
1: Fakat kök hücre tedavisi ve kırmızı cıva uygulamasının polio sekerli hastalara çok ciddi katkısı oluyor.
0: Aa.
1: Bir kere kaslarını güçlendiriyor. Nöromüsküler bileşkeyi desteklediği için sinir kablosu gibi düşünün Emel Hanım. Bakın burada makette görülecek olursa bu sarıyla gösterilen kısımlar aslında bizim sinirlerimiz. Şimdi elektrik kablosu gibi düşünün sinir hücresini. Eğer elektrik kablosu inşaatta bir yerde diyelim ki kablo dirsek yapsa, ışığa gitmese ışık çalışmaz, klimaya gitmese klima çalışmazsa, burada polio sekerli ve kas hastalığı, nöromüsküler defekti olan ALS, MS, DMD gibi, FSD gibi hastalarda o bölgelerde sinir arazı gelişmiş oluyor. İşte kök hücre ve kırmızı cıva uygulaması bu sinir arazını ortadan kaldırarak oradaki sinir bileşkesindeki tıkanıklığı ortadan kaldırıyor aslında.
0: Bir nevi güçlendiriyor.
1: Ve kaslar güçleniyor. Yatalak olan hastalar ayağa kalkabiliyorlar. İşte denge problemi, denge kusuru olan hastalar güçlenebiliyorlar. Daha güçlü ve daha kuvvetli bir şekilde hayata tutunabiliyorlar. Hem istihdama, hem evlerine, hem yuvalarına ve sevdiklerine katkıda bulunabiliyorlar. Özgürlükleri de sınırlanmamış oluyor. Düşünsenize, evden çıkamayan yatalak bir hastanın suyu, çayı, çorbası, ilacı bir yakını tarafından bebek gibi beslenmek zorundayken kök hücre tedavisi sayesinde hastalarımız özgürlüklerine kavuşuyorlar aslında.
0: Ay tabii hocam, özellikle mesela boyun fıtığı falan olanlar saçını tarayamıyor, gömleğini ilikleyemiyor. Kadın erkek fark etmiyor. Ya o kadar zor bir şey yani. Çeken bilir
1: tabii
0: ağrısını.
1: Tabii ciddi bir problem. Aslında çok önemli bir halk sağlığı problemi. Bakın boyun fıtığı ve sorduğunuz fibromiyaj rahatsızlığı.
0: Değil mi hocam? İkisi birden.
1: Bu çok fazla konuşulmuyor çünkü ama tanısı konulamadığı için bu tarz hastalar böyle hep ilaç kullanarak geçiştirilmeye çalışılıyor.
0: Ağrı kesiciler,
1: kusura bakmayın
0: değil
1: da mi? Halının kilimin altına silkeleyerek, süpürerek temizlik olmaz.
0: Aynen.
1: Bir şeyin önce teşhisini koyacaksınız ve doğru kişiye doğru tedaviyi yaptırarak ömür boyunca rahat edebilirsiniz.
0: Şöyle demiş izleyicimiz Satı Hanım. Nereden yazmış ya? Satı Hanım Tunceli'den yazıyorum diyor. Ben dipteyim, çok kötüyüm diye başlamış cümleye. Artık vücudum kafamı omuzlarımı taşıyamaz hale geldi. En son olarak elime vurdu. Gecem gündüzüm yok, ağrıdan uyuyamıyorum. Ay bu uykusuzluk tabii, böyle bir kısır döngüye giriyorlar herhalde.
1: Şimdi bakın şöyle bir durum var. Bakın insanlar hareketsiz kaldıkları zaman daha fazla kilo alırlar. Şimdi yemek içmek farz değil mi? Bir insan yaşamasını idame ettirmek için yiyip içmek zorunda. Ama düşünsenize hareket etmediği zaman ne olacak? Yemek var ama hareket yok. Bunlar vücutta birikecek.
0: Evet.
1: Şimdi bu tarz insanlar hareket edince ağrı olacak endişesiyle hareket etmekten imtina ederler. Yani borcunu ödemeyip hep faiz üstüne biner gibi düşünün.
0: Borç doğru. Nasıl, ne güzel benzettiniz hocam.
1: Borç nasıl artık ödenemez hale geliyor, muaccel hale geliyor. İnsanlar iflas ediyor ve ödeyemiyorlar değil mi borçlarını? Onun gibi düşünün. Biz ne yapıyoruz? Kök hücre tedavisiyle hem yağlarını alıyoruz, hem kilogram olarak azaltıyoruz hastamızı. Hem bir gençlik veriyoruz kırmızı cıva uygulamasıyla.
0: Bir fitleşiyor değil mi?
1: Hastamızın bir metabolizması hızlanıyor, yağ yakışı hızlanıyor. Bir kendine güveni geliyor, enerjisi artıyor, uykusunu daha güzel alıyor. Daha mutlu ve daha huzurlu bir hale geliyor. Ve hastaların ağrılarını keserek hastalarımızı ameliyatsız bir şekilde iyileştirebiliyoruz.
0: Kök
1: hücre tedavisini kırmızı cıva uygulamasıyla birleştirdiğimiz için hastalarımız orta uzun vadede daha hızlı kilo kaybına sebebiyet verebiliyor. Hem de hastalarımızın enerjisi artıyor efendim.
0: Harika. Şimdi farklı bir soru geldi hocam ama ben soracağım bilmiyorum. Serkan Bey ve Yavuz Bey iki farklı kişi yazmış. Ortak, hatta bunu bir izleyicimiz daha yazmış. İnan Bey de yazmış. Üçü de. Ortak soruyorum hocam. Migrenimiz var. Kısacası evet. Bu. İşte ense kökünden başlayan bir ağrı. Başımın yanını tutuyor demiş kimisi. Kimisi çok şiddetli oluyor. Kimisi auralı demiş. Bunlara kök hücre fayda eden bilmiyorum. Hiç konuşmadık. Şu anda gördüm mesajı. Elçiye zeval olmaz.
1: Şimdi özellikle mevsimsel migrenlerde hastalarımızın aslında nöromüsküler problemleri de olabiliyor. Bir süre sonra bu insanlar hayatları felç olabiliyor migren probleminde. Kök hücre tedavisi ve kırmızı cıva uygulamasıyla biz migren tedavisini de başarıyla gerçekleştirebiliyoruz. Çünkü migrenin biliyorsunuz bilinen tıpta ilaçla geçiştirilmekten başka bir tedavisi yok.
0: İşte evet, o da fibromiyalji gibi bir nevi yani. Evet. Aynı şey değil de tabii.
1: Yani
0: gibi
1: aynı şey değil ama o tarz gillerden bir rahatsızlık.
0: Öyle
1: çünkü
0: mi?
1: Tanısı var ama tedavisi yok.
0: Aynen.
1: İşte kök hücre ve kırmızı cıva uygulamasıyla biz hastalarımızın migren problemini kökten çözebiliyoruz.
0: Kökten.
1: Aynı zamanda hastalarımız yaşama tutunuyorlar. Ağrısız yaşamak neymiş bunu öğreniyorlar. Düşünsenize, bu bir azap aslında.
0: Ay çok
1: bir
0: fena.
1: Süre sonra o insanlar, özellikle hanımefendilerde, orta yaş hanımefendilerde çok sık görülen bir problem. Bu insanın yaşam şekli, çocuklarına bakış açısı, eşine bakış açısı tamamen değişebiliyor. Ve insanlar da bunu şöyle değerlendiriyor. Ya bu kadının huyu değişti. Hayır, kadının huyu değişmedi. Kadının hormonal sistemi doğumdan sonra değiştiği için östrojen ve progesteron hormonunun denge bozukluğundan kaynaklanan o insanlarda fibromiyalji ve migren gibi kusurlar ortaya çıktı. Eğer bunu çözebilirsek o kadın aslında ilk tanıdığınız kadındı. Değişen bir şey yok ortada.
0: Ay değil mi? İnsanın canı yanınca hocam. Yani
1: evet.
0: Ne çocuğuna, ne eşine, ne belki de aile hayatına bir katkı sunamıyor. Canı yanıyor yani. Kadın canının derdine düşmüş.
1: E tabii, kadın kadar verimli bir varlık var mı? Düşünebiliyor musunuz? Yani çocuklara sahip oluyor. Yuva yapıyor
0: tabii,
1: o evi.
0: Tabii yuvayı ayakta tutuyor.
1: Onun için kadın eğer manevi olarak rahat olursa eşine, dostuna, ailesine ve sevdiklerine daha verimli olabilir aslında.
0: Evet.
1: Kök hücre uygulamasıyla aslında atamadığı biz o yağları aldığımız zaman bir özgüven de geliyor kendisine. Çünkü o yağlar yapışıp böyle kalıyorlar. Çünkü hanımefendiler diyet yapıyorlar mesela, spor yapıyorlar. Hı hı. Kadınların yüzü küçücük kalıyor. İşte hı hı. Kolları inceliyor ama
0: burası
1: karın bölgesi, affedersiniz, sümük gibi yapışıp kalıyor. İşte biz o dirençli yağları söke söke zorla çekip alıyoruz ve kök hücre uygulamasını kırmızı civayla birleştirerek onlara bir yaşam enerjisi, gençlik aşısı, gençlik iksiri halinde verebiliyoruz.
0: Evet, hakikaten gençlik sadece yüzle değil, bütün vücutla başlar.
1: Kesinlikle.
0: Değil mi hocam? Çok teşekkür ediyorum hocam verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Dediğim
1: Rica
0: gibi
1: ederim.
0: Hocamız altını çiziyor. Varsa raporlarınız, filmleriniz, sıkıntınız, bak WhatsApp numaramız var, telefonum da elimde, yollayın. Hocamız değerlendirsin, bir görüş versin. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki programlarda görüşmek
1: Rica
0: üzere hocam.
1: Rica ederim. Emeği geçen herkese de teşekkür
0: Teşekkürler
1: ediyorum.
0: Teşekkürler hocam. Sağ olun. Evet efendim, şimdi kısa bir ara ve aradan sonra astroloğumuzla birlikte gökyüzüne bakacağız. Bakalım bizleri neler bekliyor. Az sonra. Evet efendim, programımızın başında duyurduğum gibi şimdi gözlerimizi gökyüzüne çeviriyoruz ve astroloji vakti. Evet, ilk 6 burcumuz ekran başına. Yani kimler? Koçlar, boğalar, ikizler, yengeçler, aslanlar ve başaklar. Sevgili astroloğumuz Zuhal Taşçı bizlerle birlikte. Merhaba, nasılsın Zuhal'cığım?
2: Çok teşekkür ederim hocam, sizi gördüm daha iyi oldum.
0: Ben de öyle. O zaman vakit geçirmeden, hiç bekletmeden başlayalım istersen koçlar.
2: Evet sevgili koçlar ve yükselen burcu koçu olanlar, Venüs retrolu bir haftaya başladınız. Bu hafta aşk, flört, ilişkiler, çocuklarla ilgili konular ve maddi konuların ön plana gelmesiyle haftayı açıyorsunuz efendim. Biraz krizler yaşanabilir. 11-12 Ekim buralara dikkat etmek lazım. Hemen akabinde 15-16 Ekim aslında fırsatları yakalayacağınız kazançlı günlerden bir tanesi. 16 Ekim ise Mars ve Satürn arasında çok güzel bir gökyüzü potansiyeli var. Dolayısıyla hayatımızda uzun vadeli işler, başarı, mücadele gerektiren konularda adım atmak için kullanabileceğimiz günler olarak 15 Ekim, 16 Ekim buraları kullanabiliriz ve elbette 16 Ekim'de Plüton da retrodan çıkıyor ve uzun zamandır yapmak isteyip de yapamadığınız, hayatınızda gelecekle ilgili planları, projeleri gerçekleştiremediğiniz hangi alanlar varsa işte bu alanlarla ilgili de fırsatları getiriyor.
0: Harika.
2: Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, efendim 11-17 Ekim arası haftaya Venüs Retrosu'nun aslında ev, aile, yuva konularıyla beraber hayatınızdaki bazı krizlere odaklanmaya ve çözmeye çalışmakla başladığınızı söyleyebiliriz. Hemen 15-16 Ekim'de ise Güneş-Jüpiter güzel görünümü aslında hayatınızda işlerinizi kolaylaştıracak, günlük planlarınızla ilgili güzel fırsatlar, kazançlarla ilgili bereketli açılımlar yaratacaktır. yaratabilir. Bugünleri lütfen kullanın. 16 Ekim'de hemen Mars ve Satürn'le beraber size güzel etkiler verecek. Hangi alanlarda? Ev hayatınız, aynı zamanda uzun süredir evde yapmak istediğiniz tadilat, tamirat, yenilik, değişim ile ilgili konularla alanlarda güzel fırsatlar verebilir. Hemen 16 Ekim'de zaten Plüto'da retrodan çıkacağı için kariyer hayatları, sevgili boğaların statüleri, hedefleri bu anlamda daha görünür, daha yolları açık şekilde ilerleyebilecekler.
0: Harika. İkizler ekran başına o zaman.
2: Evet, sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Efendim, bu haftaya günlük iş, düzen, sağlık, iş koşuşturmaları, planlar, projeler, kazançlar, bunlarla biraz haşır neşir olarak açıyorlar. Venüs retrosu yarım kalan işlerin tamamlanması, eksik olanların tamamlanması hafta başında zaten gündemleri olacak. 15-16 Ekim Güneş ve Jüpiter desteğiyle aslında aşk hayatları ama aynı zamanda zihinlerinde daha önce yapmak istedikleri konuşmalar, kendilerini gerçekleştirmek istediği alanlar ve yine planlar, projeler, imzalar alanında da önemli başlangıçlar yapabilirler. 16 Ekim Mars'ın ve Satürn'ün desteğiyle aslında kendilerini planlı hareket etmek konusunda daha motive, daha cesaretli yeni başlangıçlar, yeni adımlarla ortaya koyacakları bir dönem. Bu yine yeni projelere adım atmak, yeni insanlarla tanışmak ve hayatlarında önemli konularla ilgili gelecek adımları atmak için güzel etkiler veriyor ve hemen zaten aynı gün Plüto'da retrodan çıkacağından işte hukuki konular, eğitim, daha önce başarısız oldukları hangi alanlar varsa yükselmek, kariyer atlamak ya da değişimle ilgili, büyük vizyonlarla ilgili bu alanlarla ilgili de önleri açılıyor. Açır. 16 Ekim'den sonra.
0: Sonra evet. Peki Yengeci bu 16 Ekim'de neler bekliyor?
2: 16 Ekim çok güzel göstergeler olduğu için Yengeç de aslında hem kariyer hayatından hem de kazançları bakımından önemli adımları varsa bunları atsın, başvurular varsa kariyeriyle ilgili, hedefleriyle ilgili bu alanlarda uzun vadeli yapılanmalara adım atmak için çok güzel günler. Zaten hali hazırda da Plüto'da retrodan çıkacağı için hem ortaklı konular, borçlar, krediler, alacak verecek işleri bu alanlarla alakalı da önlerini daha iyi görebilecekleri günlere doğru giriyorlar.
0: Ve gösterişli aslanlar.
2: Evet, sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Efendim, Venüs retrosuyla sevgili aslanlar ev, aile, yuva konularında biraz daha mercek açıyorlar. Buradaki uzun zamandır çözülemeyen konuları maddi manevi olabilir. Bu alanlarda biraz krizlerin dibinde olacaklar ama lütfen gerginlik yaratmayın. Çünkü de Mars da aslında ben buradayım diyebilecek bir potansiyelleri var. Yani tansiyonu yükseltebilirsiniz. Lütfen sakin olun. 11-12 Ekim. Hemen çünkü 15-16 Ekim güzel göstergeler var. İletişim, eğitim, yakın çevre. Aynı zamanda kardeşlerle ilgili bir problem varsa, ticaretle ilgili bir problem varsa, iletişim kazaları varsa bunları düzenlemek, daha dengeli bir alana çekmek, ticaret yapmak, para kazanmak için çok güzel adımlar atabilirsiniz. Yine 16 Ekim cesaretleri daha yükselecek ama aynı zamanda eğitim, yurt dışı seyahatler, hayatınızı bir üst versiyona taşımak istiyorsanız sevgili aslanlar lütfen 16 Ekim'i kullanın. Burada atacağınız adımlar sizi ileriye götürür. Yapmak istediğiniz, kendinize katmak istediğiniz ne varsa 16 Ekim'de hali hazırda katabilirsiniz.
0: Harika. Detaycı Başaklar.
2: Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar için efendim Venüs Retro, İletişim, yakın çevre, iletişim kazaları, buralara çok dikkat edin. Haftaya böyle giriyorsunuz ama hemen arkasından 15-16 Ekim gökyüzündeki Jüpiter ve Güneş'in güzel görünümü size para, kazanç ve aynı zamanda göremediğiniz konularla ilgili, hayatınızda anlayamadığınız, fark edemediğiniz konularla ilgili aydınlanmalar ve ilahi belki kazançlar, hak edişler getiriyor olabilir. 15 Ekim arkası 16 Ekim, bugünleri lütfen iyi kullanın. 16 Ekim'de hali hazırda zaten güzel görünümler devam ediyor. Çünkü Satürn ve Mars arasındaki güzel kontaklar, onların borç alacak verecek işleriyle ilgili konularda düzenlemeler yapma, daha istikrarlı ilerleme, bir adım atma, bir yatırım yapma gibi alanlarını destekliyor olacak.
0: Evet efendim. Koçlar, boğalar, ikizler, yengeçler, aslanlar ve başakları tamamladık. Şimdi kısa bir ara vereceğiz ve doktorumuzla beraber olacağız. Doktor Hüseyin Tırman'la. Bakalım medikal estetikte son moda neler var? Daha sonrasında tekrar astroloğumuz Zuhal Taşçı ile programımızın son bölümünde birlikte olacağız. Teraziler, akrepler, yaylar, oğlaklar, kovalar ve balıklar ekran başına gelecek.
3: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
4: Türkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
5: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
4: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz.
5: Olur mu Selim?
6: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
4: Bana soruyorlar. Sen Türkcell'li misin diyorlar.
5: Ya ne olacağını?
4: Çünkü Türkcell demek Türkcell hızı demek. Türkcell hızı demek Türkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
5: Ben almış reklamın ruhunu. Aferin.
3: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
7: Türkcell'leri bağlat hayata.
8: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
9: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
10: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
9: Yok mu bunun bir çaresi?
11: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
12: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
13: İlk şarkıdan son şarkıya Aura ile unutulmaz bir gece.
14: Bu kadarına pes gitti son heves.
13: Türkçe pop'un yeni nesil gruplarından Aura ilk albümü Elemental'le 16 Kasım'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde.
14: Korkma tut sözümü, gitme benden uzak.
13: Biletler Bu Bilet ve Bilet X'de. Resmi medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.
0: Programın bu bölümünde konuğum Doktor Hüseyin Tırman. Kendisi çok çok tecrübeli ve her zaman doğruyu söyleyen bir hekimdir. Medikal estetik uzmanı. Bugün ne mi konuşacağız? Medikal estetik alanında, yani ameliyatsız işlemler alanında moda ne? Neler yapılıyor, neler yapılması gerekir? Doğrular, yanlışlar karşınızda. Hoş geldiniz Hüseyin Bey. Nasılsınız?
15: İyiyim Emel, sen?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Ya moda dedim ama şimdi mi? Hani medikal estetiğinde modası olur mu? Oluyor.
15: Oluyor.
0: Oluyor değil mi?
15: Şöyle oluyor. Belli dönemlerde bizim kullandığımız ilaçlar ya da eskiden kullandığımız

0: ettiğimiz belli. Ama bir moda çıkınca sanki bütün bunları tek bir şey tedavi ediyormuş gibi herkes koşturuyor. Son dönemlerde bir iki cihazla ilgili bunu yaşadık. Yani mesela botoks yapıp biz kasların gücünü azaltırken bir cihaz botoksa karşı kasları güçlendirerek çok faydalı olduğuna inandırmaya çalıştı. Çok yüksek rakamlar ödedi insanlar, çok yüksek bedeller ödediler ama yaptığı şey işte botoksun yaptığını biraz karşılıklı kasları botoksta belli bir süre dinlendirmeye çalışırken biz onlar da güçlendirmeye çalıştılar. İşte
1: Tam
0: yüz
1: tersi bir
0: yogası da
1: işlem
0: böyle.
1: yani.
0: Yüz yogası da öyle mesela hani kasları rahatlatıp dinlendirmek yerine bazen güçlendiriliyor anlamsız kaslar. Ve onları sonra tekrar biz tedavi etmeye çalışıyoruz. Yani bunun gibi modalar oluyor ama bu modalar yazık ki hani içeride de konuştuk seninle. Bir şekilde ürünlerin artık bizde doğru ürünlerden çok en maliyeti az ürünlere gidilmeye başlandı. O maliyeti az ürünlerin problemi daha çok oluyor. Cihazlar da böyle yani aynı işi yaptığını söyleyen ama aslında sadece ambalajı benzeyen cihazlarla aynı işi yaptığını söyleyen bir grup var. Bir şekilde sektör de çok karıştı.
1: Burada şeyi de söyleyeceğim. Yani şimdi sen esasında hekim ve neticede hekimlerden
0: Evet.
1: bahsediyorsun. Ama yani hakikaten tabir caizse merdiven altı yerler var. Biz bu haberlerde şey de duyduk. İnşaat silikonu sıkılan
0: Tabii
1: insanlar da
0: bebe
1: duyduk.
0: ya.
1: Duymadık mı? Bebe yağı da
0: Bunların
1: duyduk.
0: hepsi geldi bize.
1: Evet
0: Tabii
1: yani
0: tabii.
1: bu çok korkunç, dehşet bir şey yani.
0: Yani dediğim gibi aslında
1: Fiyat burada kriter olmamalı ya.
0: yüzünüz çok kıymetli. Ya yaşlanmakla ilgili iyi bir şey yapılamıyorsa, doğru şey yapılamıyorsa aslında hiç yapmamak lazım. Üzerinde çok güzel bir gömlek var. Bu gömleği gidip değiştirebilirsin, yenisini alabilirsin, onartabilirsin ama yüzde belli şeylerin geri dönüşü de yok. Ve
1: Evet.
0: yüzünü hiçbir şekilde değiştiremiyorsun. Bir şekilde bu değişiklikler ya da kötü bir şey yapıldığında da birçoğu seninle beraber hayatının sonuna kadar kalıyor. Bizim zaten insanlara anlatmak istediğimiz bu. Evet yaşlanmak, biz genç kalmak ve iyi görünmek istiyoruz. Ama bu uğurda bir şeyleri kaybetmekten bahsediyorum ben aslında. Yani yaşlanmayı tedavi etmeye çalışırken, daha iyi görünmeye çalışırken elinizdekinden olmakla ilgili. Moda da burada bizim karşımıza hep bu tarz işlemleri pohpohlayan, popülerize eden şeyler gibi. Mesela yeni bir cihaz gelecek. Çok moda dünyada. Ama bu cihazın benzerlerini biz daha önce defalarca yaptık. Yani bu cihazlar mesela yüzde yağ erimesi yapacak.
1: Yani yüzü mü
0: Çünkü
1: inceltecek?
0: işte yüzünü inceltmek güzel bir fikir gibi geliyor.
1: Evet.
0: Yani seni çok iyi gösterirken ama senin yüzündeki buradaki belli yapı taşlarının belli karakterde ve belli yapıda kalması lazım. Bunları kontrol edemediğinde bu sefer hayatın boyunca dolguya mahkum olacaksın.
1: Ha bir de böyle bir
0: Aynen
1: şey var
0: böyle
1: ya.
0: bir şey. Yani hani yağ eritmek, biz bu yağı eritirken şey değiliz ki, heykel değiliz ki elimize bir tane şey spatula alıp onun fazlasını kazıyalım. Daha derine de gidiyor. Bir şekilde kontrol dışında da kalıyor. Ve yüzünde de o kadar çok damar, sinir vesaire yapılar iç içe ki yani yüzünde 40'tan fazla kas senin ifadeni oluşturuyor. Bunlardan iki tanesini kaybettiğinde yamuk bir ağızda hayatının sonuna kadar kalabilirsin. Ya da işte
1: Evet.
0: gözünü kapatamayabilirsin. Veya herhangi bir şekilde yüzünde bir tarafı kullanamayabilirsin. Yüz felci dediğimiz şey aslında bize yüzdeki belli bir grubun değil, bir iki kasının felç olduğundan ellerin ne kadar kötü olduğunu anlatıyor. Ama bunları bir şekilde gidip yaptırmaya çalışmak çünkü özellikle son dönemde ilaçların güvenliğiyle ilgili de ciddi bir problemimiz var. Çok fazla ilaçlarla ilgili sorun yaşıyoruz. Çünkü bir şekilde çok fazla kaçak ilaç görmeye başladık.
1: Yani ilaç derken medikal estetik alanında
0: Tabii işte
1: kullanılan
0: dolgular
1: botoks,
0: vesaire.
1: dolgu gibi
0: Tabii.
1: şeyler. Yok işte somon DNA'sı, yok o, yok bu. Neticede bunların hepsi bir ürün yani,
0: Bir
1: değil mi?
0: tane değil işte.
1: İşte bir
0: Bu
1: tane değil, bir sürü bir şey var.
0: siz aldığınız herhangi bir marke, buna biz bardak diyoruz. Evet bardak. O ürünlerin hepsi bardak ama bu bardağın porseleni var, çay bardağı var, kristali var,
1: Kağıdı var,
0: kağıdı
1: plastiği
0: var,
1: var.
0: hepsi var. Şimdi bizim işimizi hangisi görecekse en doğrusunu kullanmak lazım. Ama biz bunu bardak diye satılınca yani işte bir gençlik aşısı var. İçinde belki milyonlarca farklı kombinasyon var. Hangisi sizin işinize yarayacak ve gerçekten işinize yarayacak mı? Soru buradan başlıyor. Ya da işte biz çok uzun senelerdir, benim aşağı yukarı 26 yıldır ben botoksu tanırım. Botoksla ilgili. Şimdi 26 yıldır çok iyi bildiğimiz bir ilaç. Ama bu ilacın senin yüzünde iki defa geldiğinde bile kullanılacak bölgesi, hangi kaslara yapılacağı, ne kadar derinliğe yapılacağı, ne kadar miktar yapılacağı her seferinde değişir. Çünkü o anki tabloya göre ihtiyacını vermemiz lazım. Hı hı. Botoks

0: biz eğer sıkıyor olsaydık zaten o zaman doktorlara gerek yoktu.
1: Tabii herkes, değil mi ya? Herkes yapardı yani.
0: Alırdı, reçete edilirdi, eczaneden alır, kendiniz yapardınız ya da işte herhangi biri enjeksiyon yapma yetkisi olan yapardı. Ona göre de botoksun iyi ya da kötülüğünü konuşuyorduk önceden yapılmasıyla ilgili. Şimdi botoksla ilgili mesela artık çok ciddi uzun süre yoğun bakımda kalanlardan şeye kadar, çünkü ürünün içeriğinin ne olduğunu bilmediğimiz birçok ürün geliyor artık yani. Hı hı. Bu ürünlerin kontrolleri vesairesi sanıyorum devlet elinden geldiğince yapmaya çalışıyordur ama birazcık kontrol dışında gibi gözüküyor.
1: Kontrol dışında piyasadan gelen giren ürünler de, evet, oluyordur yani.
0: Yani biz ne yapmak istiyoruz aslında? Mesela yaz bitti. Moda şudur. Moda değildir bu. Yaz bitince sorun bellidir. Herkes biraz güneşte kalmıştır. Biraz cildinin keratini artmıştır. Lekesi artmıştır. Gözenekleri biraz problemli olmaya başlamıştır. Bunları bir şekilde zaten çok güzel lazerlerle tedavi edebiliyoruz. Çok hızlı tedavi edebiliyoruz. Onun dışında eğer biraz elastiketi bozulduysa yaşla beraber, işte kök hücrelere kadar çok güzel seçenekler var. Onun dışında artık ameliyatsız yüzü küçültmek de mümkün. Yani germe işlemleri ameliyatsız yapılabiliyor. Bu nasıl yapılıyor? Herkesin merak ettiği bir şey. Bu da böyle bir şey gibi, şehir efsanesi gibi dolaşıyor ama eğer biz cildin altında jelatin kıvamındaki bir yeri, jelatini olup mumun üstünde gezdirirseniz nasıl küçülüp büzüşürse bu şekilde, hı hı, cildi de küçültebiliyor ama belli cihazlarla.
1: Yani, ve gerektiği kadar.
0: Evet evet, bunu bir iple yapmak mümkün değil, bir iğneyle yapmak ya da mezoterapiyle yapmak mümkün değil. Bir şekilde sektör çok karıştı. Bu modalarda bu karışıklığın içinde insanları alıp bir yerlere, sıralara götürüyor. İşte komşusuna iyi gelenin kendisine iyi geleceğini düşünüyor arkadaşlar ya da yaşayan vatandaşlarımız. Ama böyle bir gerçek yok tabii. İkiz kardeşlerin bile aynı evde yaşamadıkları için eşleri, çocukları, iş tempoları, biz farklı yaşlandığını, farklı bir şekilde tedavi edileceğini biliyoruz. Evet. Çünkü hani ikiz hastalarımız var. Onlar da birine gereken bir şey, diğerine gerekmiyor.
1: Gerekmeyebiliyor değil mi? Ya ben şunu şey yapıyorum, hatırlıyorum. Bundan seneler önce, belki 10 sene olmuştur herhalde. Bu ip modası vardı. İşte bir de şey vardı, işte bir şey ağı, örümcek bilmem, örümcek ağı falan. Ve ben tabii hemen tabii sana sorup ya ben örümcek ağı yaptırayım ya da ip yaptırayım falan dediğinde, ya Emel bunlar işe yaramıyor. Yani bir şekilde tabii, yani kalıcılığı yok ya da yok gibi, mesela böyle bir şey vardı. Onun için ben her zaman yani neticede senin verdiğin bilgileri her zaman çok önemsiyorum. Yani bütün doktorlar da bu şekilde dürüsttür. Yani doktorunuza kulak verin diyorum yani, ama bu konuda hakikaten çok önemli bir şey. Dolayısıyla şimdi şunu sormak istiyorum. Günümüzde yani 2026'da bu kış sonbahar sezonunda en çok bize neler yapılabilir? Mesela önce lekelerden dedin. Lekeler yaz için çalışmak
0: belli.
1: İyi.
0: Evet, yaz sonunda belli. Yani bir şekilde bizim dedim ya, kemikten başlayan bir yaşlanmamız var. Senin neresi ne kadar yaşlandıysa oraya göre en doğru tedaviyi seçmek lazım. Ya da biz böyle günlük, tek günlük büyük şeyler yapıyoruz. Yurt dışından ya da şehir dışından gelen hastalar için. Bütün katmanlarla ilgili hangi sorunlar varsa paket tedaviler halinde bir günde yapıp gönderiyoruz. Bir sene sonra tekrar çağırıyoruz o hastaları. Bu erkekler için özellikle çok avantajlı. Hı hı. Çünkü erkekler ameliyat olmak istemiyorlar. Yara bere olsun istemiyorlar. Ertesi gün işlerine dönsün istiyorlar. Dolayısıyla özellikle iş insanlarında bu çok tercih edilen şeylerden biri. Ameliyatlar artık terk edilmeye başlandı. Hı hı. Neden terk edilmeye başlandı? İhtiyaç kalmadığı için. Yani ameliyatlara kötü demek ya da işte belli işlemlere kötü demek değil ama işte yüzünüzde sarkma varsa, siz oraya birazcık hacim verecek ürünlerle, bir gençlik aşısıyla %10 bir değişiklik yapıp bir ay sonra eskisine dönecekse hasta, bunu artık tedavi diye kabul etmemek lazım. Hı. Bu bir şekilde biraz havanda su dövmeye benziyor. Dolayısıyla böyle işlemler yerine biz işte ısılı işlemlerle, özel makinalarla cildin altında cildi küçültmeye zorlayabiliyoruz. Bir şekilde cilt bağların besleyen damarlarını kaybediyor. O bölgedeki destek dokularını kaybediyor. Enjeksiyonlarla, kök hücrelerle bunlar tedavi edilebiliyor. Bunlar artık eski haline getirilebiliyor. Çünkü eğer bir yerin altyapısı kötüyse, su kanalizasyonu, elektrik gelmiyorsa o bina istediği kadar lüks ve şık olsun. Altyapı iyi olmadığı sürece onu destekleyemiyor. Dolayısıyla biz altyapıyla ilgili çalışmalar da yapıyoruz. Onun haricinde işte yüz bir bütün. Yani ilk başladığımızda elimizde çok enstrüman yoktu. Bir dudak dolgusu ve botoks yapabiliyorduk belki ama şu anda işte ameliyatsız olarak kaşın üstündeki fazla deriden, göz kapakları, göz altından, Onun dışında işte biliyorsun belli dereceye kadar işte burun kusurları, dudak kusurları, bütün yüzü ele alıp bütün sorunları aynı anda çalışabileceğimiz yere geldi.
1: Yani şunu aslında değil mi? Mesela gözün altı çukur ve koyu halkalar var. Mesela bu giderilebiliyor ameliyatsız. Burun estetiği mesela burnu kemerli ve diyelim ki başka bir şey.
0: Bir parçaya kadar
1: düzelebiliyor. Evet, doğru hastanın. Ne bileyim işte o cildin esnekliği sağlanabiliyor. Tabii, asimetriler düzeltilebiliyor. Yüz mesela, inceltilebiliyor.
0: Hep hastalarımı da anlatırım. Yani hastalar gelir bana der ki ya ben işte yüzümü şöyle istiyorum. Bugüne kadar çok gözden kaçan var ve neredeyse hiç çalışılmayan bir taraf elastikiyet. Bu elastikiyet kumaşın nasıl olduğu. Eğer güzel bir gece elbisesi dikeceksen o kumaşın seni saran bir kumaş olması lazım. Yani dünyanın en iyi modacısına da gitsen öyle bir kumaşın yoksa yüz hatlarını belirtebilecek kadar bir cilt kesseniz de bitseniz de olmuyor. Dolayısıyla aslında bazen ameliyatla destek, bazen ameliyatla öncesinde ya da sonrasında o elastikiyeti de geri vermek için uğraşıyoruz biz hastalara. Ya da işte boğaza karşı şahane bir villan var. Badanası yoksa o evde oturmak isteyen yüzünde küçük bir leke. Kimyel azmalar çok büyük problem. Çok zor iyileşiyor.
1: Onlarla güneş ilgili, lekeleri falan değil mi?
0: Hepsi değil ama belli bir tür özellikle bu gebelikle ilgili, hormonlarla ilgili olan melazmalar. Ama herkes hala bunu ısrarla silmeye çalışıyor. Yani şöyle anlatayım. Duvarda işte badana boyadan bahsettik. Duvarda bir nem var. Ama boyayla bunu kapatamazsınız. Belki arkada duvarın arkasından bir delik var. Oraya kadar değiştirmek, düzeltmek gerekiyor. Biz yaşayan bir şeyiz. Dolayısıyla cildimiz de bunları hem onarabiliyor hem de başka kusurlar yukarıya başka türlü yansıyabiliyor. Bunları iyi değerlendirmek lazım. Teknoloji çok ilerledi. Artık yapay zeka biliyorsun. Artık bırakın birçok işimizi yapmaya, insanları işlerinden etmeye başladı. Ama bir yandan da bizim işimizdeki gibi işlere de bizim göremediğimiz, yapamadığımız birçok işte destek oluyor. Özellikle onlarla ilgili sistemler entegre ediyoruz. Çünkü yani ben bir lazeri ne kadar iyi kullanırsam kullanayım, onun yanındaki küçücük bir yapay zeka destekli cihaz hangi dozlarda daha etkili olacağımla ilgili bana küçük sufleler veriyor. Yani ben işimi iyi yaparken aslında onları iyi kullanarak da iyi yapmak zorundayım. Modalara buradan bakmıyoruz da biz. Hani ben şu bunu yaptırmış, şurada şu kadarmış diye koşa koşa oraya gitmekten bahsediyoruz. Bizim işimizde aslında hiçbir modası yok. Yani bildiğimiz işleri yapıyoruz. Matematik gibi, mühendislik gibi. Yani buraya yeterince tuğla koymazsanız bu bina çatıyı taşımaz.
1: Yani bence herkesin yani bu sağlıklı yaş almak isteyen herkesin güvendiği bir tane medikal estetikçisi olması lazım. Kadın erkek. Önemli olan yapıyı bozmak değil, yapıyı koruyarak dinç kalabilmek. Doğru mu ifade ediyorum?
0: İyileştirmek yani. Yani. Korumanın dışında iyileştirmek de mümkün. Ama burada dediğim gibi ben daha çok aile gibi çalışıyorum. Yani benim hastalarım genelde işte önce kendileri, sonra eşleri, anneleri, babaları. Şimdi artık çocuklarına üçüncü kuşağa hizmet etmeye başladık. Bir bağımız da oluştu. Bu iş bir de hani tek seferlik bir iş değil. Yani herkes bir de kalıcı bir işlem modası altında. Şöyle bir durum var. En çok da hani bu moda lafıyla ilgili ben çok fazla bu işe takılıyorum. Daha işte 3 ay önce çıkmış bir ilaç ya da şeyle ilgili. Bana bunu ne kadar kalıcı sorusu geliyor. Diyor ki bu ilaç 3 ay önce çıktı. Ben sana 10 sene desem ne kadar inandırıcı olabilirim? Ya da kalıcı desem ne kadar inandırıcı olabilirim? Ama insanlar bunu duymak istiyor. Ve böyle bir şekilde duydukları yere de gitmek istiyorlar.
1: Gitmek istiyor.
0: Ama dediğim gibi sektör bir şekilde bunu söyleyen insanlarla da
1: dolu, evet.
0: Yani bulundurduğu ama için yapacak bir şey
1: yok. Yapacak bir şey yok ama buradan yine de ekran başındaki sevgili izleyicilerimizi uyaralım. Herkes kendi sağlığına sahip çıksın, doktorlarını araştırsın ve ona göre kendilerine birer yol arkadaşı doktorlardan seçip ilerlesinler.
0: Evet, evinizi değiştirebilirsiniz, arabanızı, kıyafetinizi ama yüzünüzün bir şekilde asla yenisi veya işte ikamesi yok, yani desteği yok. O yüzden yanlış bir şey yapmamak konularında, özellikle bu konuda çok hassas olsun.
1: Evet.
0: Evet, yapsınlar elleri, imkanları oldukça. Sizin dediğiniz gibi belli bir yere danışsınlar. Bir koçları olsun bu alanda da belki. Ama lütfen çok orada agresif ve çok büyük vaatler olanlara yere, olan yerlere ya da mucize gösterilen yerlerde bir soru işareti koymak lazım. Hele yapay zeka ile beraber artık hani neler neler yapılabiliyor görsellerde. O öncesi sonrası resimleriyle ilgili kısımda da Birazcık
1: Evet,
0: daha
1: araştırsınlar değil mi?
0: acaba mı sorusunu sorsunlar lütfen.
1: Sorsunlar. Çok teşekkür
0: Ben
1: ediyorum
0: teşekkür
1: davetimi
0: ederim
1: kırmayıp geldiğiniz için ve bizi aydınlattığınız
0: Ben
1: için.
0: teşekkür
1: Çok
0: ederim. Çok
1: teşekkür
0: güzel bir
1: ederim. Yine
0: program.
1: görüşmek üzere.
0: Görüşürüz. Hoşça kal.
1: Görüşürüz. Evet, yaşam reçetesi devam ediyor ve burçlarını bekleyenler ekran başına birazdan Zuhal Taşçı ile birlikte olacağız astroloğumuzla. Evet efendim, programımızın son bölümünde söz verdiğimiz gibi yine astroloğumuz Zuhal Taşçı ile birlikteyiz. Hadi bakalım teraziler, akrepler, yaylar, oğlaklar, kovalar ve balıklar gelin toplanın. Bakalım bu hafta sizi neler bekliyor? Evet Zuhal'cığım neler var?
2: Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, efendim haftaya böyle kariyer, para işleri, gelecekle ilgili hedefler, arkadaşlıklar, bu alanlarla alacak verecek konularıyla biraz kriz yaşayabilecekleri bir başlangıç yapabilirler. Ama üzülmeyin, hemen 15-16 Ekim'de destek geliyor. Sosyal çevreden yeni projeler, yeni planlar, yeni bakış açılarıyla hayatınızda seyri değişebilir. Hemen yine 16 Ekim zaten ikili ilişkiler, ortaklıklar, bu alanda ciddi adımlar, kararlar, gelişmeler için çok güzel fırsatlar karşınıza çıkabilir. Yine zaten aynı gün Plüto'da retrodan çıkıyor ve bu ne demek? Uzun zamandır aşkta keyif aldığınız alanlarda, çocuklarla ilgili konularda tıkandığınız ne varsa artık yavaş yavaş açılmaya başlıyor diyebiliriz.
1: Hadi bakalım. Peki, sır dolu akrepler.
2: Evet, sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar için çok önemli. Çünkü Venüs retrosuyla beraber haftaya zaten geçen haftadan idmanlı oldukları için
1: Evet.
2: yine kariyer hayatlarıyla ilgili, ilişkilerle ilgili, kendi arzularıyla ilgili bir kendilerini gözden geçirecekleri, böyle iniş çıkışlarını biraz yoğun yaşayacak burçlar arasında 11-12 Ekim özellikle krizlerden uzak durun. Her şeyi takıntı haline getirmeyin sevgili akrepler. Çünkü 15-16 Ekim'de kariyerinizde, hedeflerinizde beklenmeyen güzel fırsatlar, açılımlar, beklenen haberler ya da bir konunun ortaya çıkması, hayatınızda gizli kalmış bir konunun ortaya çıkması sizin hayrınıza olabilir. Zaten yine 16 Ekim güzel görünümler Mars ve Satürn arasında devam ettiği için iş ve sorumluluklarda daha güçlü, sonuç odaklı, ellerine attığı şeylerde başarılı olabilecekleri güzel günler olarak bu 15-16 Ekim'i kullanabilirsiniz. Plüto da zaten aynı gün ev, aile, yuva konularıyla ilgili uzun zamandır sıkıntı yaratan konuları da artık yavaş yavaş bu alanlarda açıldığını göreceği bir haftanın finaline doğru gidiyorlar.
1: Harika bir şey. Peki gelelim yaylara. Gezmeyi seven
2: Evet.
1: yaylar.
2: Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, gezmeyi seviyorsunuz ama 11-12 Ekim'de lütfen çok gezmeyin. Lütfen evde oturun. Biraz
1: Allah'ım.
2: inziva.
1: Ne olacak?
2: Evet, çünkü hem Venüs retrosu hem de Mars'la karesi buralarda sıkıntı yaratabilir. Yani işte yurt dışına gider, pasaportla, evrakla ilgili sıkıntı çıkabilir. Seyahatlerde yol karışabilir, göremediği konular olabilir. O yüzden mümkünse hafta başı değil de haftanın 3. günü 15-16 Ekim civarı hayatınızda yeni yerler keşfetmek, arkadaş çevresiyle ilgili buradan gelecek güzel destekler almak, bir eğitimle ilgili işi, bir seyahatle ilgili işi tamamlamak, imza atmak gibi konular sizin için daha fırsatlı günler arasında. Yine 16 Ekim eğitim, seyahatler, yolculuklar, işte bir pasaport başvurusu, bir yer değiştirme, bir hukuki bir konunun adımının atılması, geçmişten gelen özellikle buralarda muvaffak olmak için yaptığınız eylemlerin karşılığını alabilirsiniz. Çünkü 16 Ekim'de de Plüto artık biraz kafaları şey olacak, daha açık olacak. Plüto retrodan çıktığı için ilerleyişleri, bakış açıları çok daha aydınlık olacak.
1: Evet, görevci ya da işkolik oğlaklar.
2: Evet. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, efendim haftaya maddi konularla ilgili özellikle gelecek planları, borçlar, ödemeler, buralarda hesap kitap işleri, kimden ne alacaktım, kime ne verecektim, ne yapmak istiyordum, buralardalar biraz. Ani hızlı harcamalar yapmasınlar. Çünkü 15-16 Ekim'de kariyer statü, hedeflerle ilgili genişlemeler, buralardan güzel fırsatlar alacaklar. Yeni kariyer hedefleri, yeni statü değişimleri ya da fırsatları, ortaklı işlerden gelecek güzel konular olabilir. 16 Ekim'de borçlar, yatırımlar üzerinden zorladıkları konularda toparlanma, ciddi adımlar atma ve bu alanlarla ilgili ev, aile, yuvadan destek alabilecekleri güzel günleri var hafta sonlarına doğru.
1: Peki o zaman yenilikçi kovalar.
2: Evet, sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Efendim haftaya Venüs Retrosu 10. evlerinde, kariyer evlerinde geliyor. Kariyerini tekrar gözden geçiriyor. Nereden geldim, nereye gittim, ama bu arada evle, işle, eşle dengeleri kurmak biraz zor olabilir. Lütfen gerginlikten uzak durun. Otoriteyle tartışmayın sevgili kovalar. Çünkü 15-16 Ekim. Yıldızınız biraz daha parlıyor. İlişkiler, anlaşmalar, eğitim, aynı zamanda yurt dışı destekli konularda fırsatlar karşınıza çıkabilir. Hayatınızda daha 15-16 Ekim itibariyle tıkanan işlerin daha aktığını görebilirler. Çünkü Mars ve Satürn arasında da güzel bir etkileşim var. İlişkiyi toparlamak, düzenlemek, ciddileşmek varsa hayatlarında konuştukları biri. Ciddiye doğru gitmek için de güzel fırsatlar veriyor.
1: Harika. Ve balıklar, hassas balıklar.
2: Evet, sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, 11-12 Ekim böyle birazcık sağlık diyecekler, birazcık düzen diyecekler, hukuki konular, evrak işleri, işle ilgili ya da günlük çalışma rutinlerinde zorlanmalar, krizler yaşayabilirler. O yüzden bu iki gün biraz dikkatli olmakta fayda var. 15-16 Ekim'de ortaklı işler, maddi konular, aynı zamanda işlerinin açılması, beklediği haberlerin gelmesi, gelen giden finansal alandaki eylemleri hızlanıyor ve fırsatlar ortaya çıkıyor. Aynı gün iş, kazanç ve sorumluluklarla ilgili aldığınız, attığınız adımlar, imzaladığınız işte bir sözleşme, anlaşma, gayrimenkul alım, satım işleriniz varsa, finansal konularla ilgili toparlanma planlarınız varsa bu günleri kullanın. Çünkü hafta sonuna doğru artık daha toparlanacakları, uzun vadeli istikrarla ilerleyecekleri adımlar atmak için fırsatlar veriyor gökyüzü.
1: Harika. Çok teşekkür ediyorum Zuhal'cığım, verdiğim bilgiler için.
2: Ben çok teşekkür ediyorum.
1: Ona göre ekran başındaki izleyicilerimiz de haftayı değerlendireceklerdir uyarıların kapsamında. Çok çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim. İyi haftalar olsun.
1: Çok sağ olun. Evet, bugün de programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta yine aynı saatte Dream Türk'te olacağız. Elbette Yaşam Reçetesi'yle. Hepiniz gelecek haftaya kadar esenlik içinde kalın.

0: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
1: Çölle bahar havası var.
0: 9 Ekim İstanbul, Kadıköy Durak Excel, 10 Ekim Zonguldak, Pera Performance Hall, 16 Ekim Eskişehir, Holy Stone, 24 Ekim Malatya, İnönü Üniversitesi Stadyumu, Organizasyon Hobosko, Biletler Biletix ve Bu Bilette, resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
2: Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
3: Kolay mı?
4: Nasıl kolay?
2: Aa!
3: Sabah ayazında işbaşı yapan Vadam için kolay mı?
5: Sağ ol Vadam.
3: Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
2: Gel buraya gel.
6: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda yetiştim, tek bir soru yetiştim. Var. Daha ne var?
7: Daha ne var?
8: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
9: İlk şarkıdan son şarkıya Aura ile unutulmaz bir gece. Türkçe pop'un yeni nesil gruplarından Aura, ilk albümü Elemental'le 16 Kasım'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde. Biletler Bu Bilet ve Biletix'te. Resmi medya sponsoru Dream Türk

0: Bu hafta deşarjda şarkıları, enerjisi ve kendine has tarzıyla Feride Hilal Akın bizlerle.
1: Hoş geldin.
2: Merhaba, merhabalar.
1: Klip de bir muhteşem olmuş. Rüzgarın Kızı.
2: Rüzgarın Kızı çok eğlenceli bir iş oldu. Sözlerde de biraz daha gündemimizde olan meselelerle alakalı yazdım işte.
1: Yani... Ya nasıl dans ettin o tırın arkasında?
2: Öncelikle şuradan başlayalım. O gün İstanbul'un en rüzgarlı günüydü, hatta alarm verilmişti.
0: Samimi sohbeti ve en sevilen video klipleriyle Deşarj Feride Hilal Akın Özel, çarşamba saat 14'te DreamTürk'te.
1: Sen farklı şeyleri seviyorsun galiba müziklere. Yapılmayanları ya da çok fazla dinlenilmeyenleri mi dinliyorsun?
2: Aslında sadece bana o bir duyguyu hissettirmesi yeterli ya. Hani sadece fabrikasyon şarkılarını pek dinlemediğimi söyleyebilirim. Çok benlik değil.
3: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas çok, her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya

0: Atan Taşçı, Sende de Benden Var turnesine muhteşem final konserleri. Bu gidişat sorun olacak. Tarih 16 Ekim Cuma ve yoğun talep üzerine 18 Ekim Pazar. Yer İstanbul Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine, güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
2: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
3: Kalbinizin sesini en son ne zaman dinlediniz? Milliyet'ten dev yazı dizisi. Covid aşıları kalp krizine yol açıyor mu? Kan testiyle kalp kriz riskini öğrenebilir miyiz? Zayıflama ilaçlarının kalp damar sağlığındaki yerine. Kilo vermek kalp damar sağlığını nasıl etkiliyor? Kolesterol yüksekliği bir hastalık mı? İyi kolesterol her zaman iyi mi? Genç yaştaki kalp krizi ve ani kalp ölümlerine neler sebep oluyor? Profesör Doktor Timur Timur kaynaklı hazırlanan Kalp Damar Sağlığı hakkında merak edilenler yazı dizisi Gazeteniz Milliyet'te.
0: İlk şarkıdan son şarkıya Aura ile unutulmaz bir gece. Türkçe pop'un yeni nesil gruplarından Aura, ilk albümü Elementer'le 16 Kasım'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde. Biletler Bu Bilet ve Biletix'te. Resmi medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.
4: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

0: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
1: Badalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha daha ne var?
2: Daha daha ne var?
3: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
4: Biraz fazla almadınız mı?
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
7: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
8: Bütçenizi düşünen teklif T-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve V-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen V-Smart'a.

0: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish. Pırlanta.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Sen yokken kuşların bile sesi çıkmıyor.

Ne almak istemediğimi çok iyi biliyorum.